0: Doha işlerle ya biki he haya. Zidkistila wangaki yambi. Ananda bi. Odur biya çizre. Şimkheji wakba isaki. Nunima. Çedaki bibila. Hakka.
1: Soğupet skoja.
0: Awi çagali.
1: Zvolna mizi.
0: Uşaku. Okja ugna.
1: Tak jak jestec.
0: Şotoju.
1: Za obzor.
0: Kolia osmaka uši.
1: Vjerni sobie i sve vizi.